firarisiyim. Bir kanun kaçağı. Jandarma peşimde, hakkımda vur emri var. Yakalasalar atacaklar. 7 senedir diyar diyar gezip baş kesen celladım. Niye celladım? Niye sıcak evinde oturan 300 liralık

eşyalarla kaldı. Sonra bir gün ölüsünü getirdiler köye. İntihar etmiş. Ansızın her şeyin manası değişti. Sevmenin sınırsızlığını, acının sınırsızlığını, öfkenin sınırsızlığını anladım. Yaşamak çekilmez büyüktü artık. İnsanları sevmiyordum. Kendimi dağlarda buldum sonra. Kan kusan bir silahtı. Eşkıya ona çıkmıştım. İlk yakalandığımda 11 kişi öldürmüştüm. İdama mahkum edildim. Hapishaneden kaçtım.

istediğimi anladın mı? Karın için geldim buraya. Eşkıyalar daha kaldırdı diye kabul etmediğin karın için. Erkeklik onuruna dokundu diye. Asıl erkeklik onu bu acı içinde yalnız bırakmamaktır.